sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sor. Bak ne, bak bin de neşende, yüde, o, ve, no, so, yo, o,